0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, yeni haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

12 Eylül 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha günün sevilen şarkılarını sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü mikrofonlarınızdayım. Mikrofonlarımız aracılığıyla daha doğrusu kulaklarınıza ulaşıyorum. Keyifli anları sizlerle geride bırakıyoruz. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları eşlik etmeye devam ediyoruz. Lionel Messi yayınlanan bir videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu sıralamış değerli dinleyenler. Serinin 3. bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da yer alıyor. Arjantinli yıldızın Türk futbolcularına listesini almasıysa bu kez ilk değildi efendim.

0: Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Messi futbolun geleceğine damga vurması beklenen 10 genç yıldızı sıraladı dedik. Listede değerli dinleyenler milli futbolcumuz Can Uzun da yer aldı. Bunun yanı sıra Arjantinli Thomas Aranda, Meksikalı Gilberto Moro, İngiliz Dunlin gibi isimler de bu listede yer alıyordu. Messi serinin önceki bölümünde de Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı da 2'ye çıkmış oldu.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

Danimarkalı gezgin Patterson 10 Ekim 2013'te uçağa hiç binmeden yola koyuluyor efendim ve 26 Temmuz 2023 itibariyle ülkesi Danimarka'ya dönüyor. Kendi hazırladığı listedeki 203 ülkenin hepsini karadan ve denizden dolaşarak gidiyor. Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden de daha uzun bu arada. Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planını epey bir uzatmış sadece karayoluyla. 2013'ten 2023'e tam 10 yılda dünyayı dolaşmış diyebiliriz gezgin için.

Hanımlar beyler, hafta başından herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel diyoruz çünkü sarı yazı keyifle geride bıraktık. Nedir sarı yaz efendim? Ekim'in ortasında denize girdik değil mi neredeyse? Ege'de, Akdeniz kıyılarında denize girenleri gördük. Ancak sıcaklıklar artık tam anlamıyla düşüyor. Yurdun artık her bölümüne yağış ve soğuklar geliyor, hatırlatalım. Pazartesi ve salı itibariyle başlayan yağışlar yurt genelinde çarşamba şiddetini arttırıyor. Şöyle detaylı tablomuzu da inceleyeceğiz, ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο
1: 25-31-2000. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Hanımlar beyler, sarı yazın böyle iliklerimize kadar hissedildiği bir hafta sonunu geride bıraktık ama bugün itibariyle artık yağışlı bir haftaya, yağışlı bir döneme başladık. Yurdun dört bir yanında da yağış etkili olmaya devam ediyor ve hafta boyunca haritamı incelediğimde de yurt genelinde cuma gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. O yüzden hatırlatmış olalım. Herkese güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinleyen ve keyifli şarkılarla unutulmaz anları bizlerle geride bırakan tüm dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. Dün Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından zirve yarışında hareketlenme arttı diyebiliriz efendim. Galatasaray 16 puanla Türksel Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken Beşiktaş 15 puan. Puanla ikinci sırada, Ahmet 14 puanla üçüncü sırada ve dördüncü ve beşinci sırada da 13 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveyi takip ediyor. Eyüpspor, Göztepe ve Samsunspor ise bu sene maalesef birazcık başarısızlıklarla öne çıkıyor diyelim. Küme düşme hattında bulunan 3 takım da mağlubiyet üstüne mağlubiyet almaya da devam ediyor.

Hanımlar, beyler, muhteşem bir hafta başlangıcında keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ilk çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

0: Kadir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamları.
1: Çok ileri gidersen kal.

0: başımda nozilli koca karı, o zilli koca karı. Ya çekil git karşımdan o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı.

0: Bu deli dulkarı
1: bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı boyun yarı dur yarı bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı boyun yarı dur yarı
0: bak pişman olacaksın bir atlasam yukarı bir atlasam yukarı bak pişman olacaksın bir atlasam yukarı bir atlasam yukarı
1: ben kaldırayım seni taktım sana kukarı taktım sana kukarı ben kaldırayım seni taktım sana kukarı taktım sana kukarı
0: nenem mi verdiyse çiçekli fustanları çiçekli fustanlar nenem mi verdiyse çiçekli fustanları çiçekli fustanları
1: peye dururum sana bu kadar destanları bu kadar destanları ben ye dururum sana bu kadar destanları bu kadar destanları
0: ben lan baş edemedi şairun ustaları şairun ustalar ben lan baş edemedi şairun ustaları şairun ustaları
1: olayım türkülere de Fatime postaları olayım türkülere Fatime postaları da

0: şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere.

Kız geldim sordum seni, boş ver onu.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç lastikleri hakkında fazla bilinmeyen gerçekler. Lastik basıncı her aracın üretici tavsiyesi ve anlık ağırlığına göre değişkenlik gösterir. Aracımızın genellikle kapı direklerinde yer alan üretici plakasında hava basınç miktarını bulabiliriz. Motorsikletlerde en az haftada bir arabalarda ise ayda bir lastiklerimiz soğuk iken kontrol edilmelidir. Lastiklerin ömrü üretici tavsiyesine göre ortalama 3 ile 5 yıl arasında değişir ve bu bilgiyi lastiğin üzerindeki üretim tarihini gösteren 4 haneli rakamdan alabiliriz. İlk 2 rakam üretildiği haftayı, son 2 rakam üretim yılını temsil eder. Son olarak en önemlisi, lastik dişlerinin motorsikletlerde 1,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Dünyadaki birçok kazanın nedeni yağmurlu havadan ziyade aşınmış sileceklerin yarattığı görüş bulanıklığıdır. Net bir görüş, güvenli sürüşün %90'ını oluşturur. En az yılda bir sileceklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bu eylemin kış ayları öncesinde yapılması tavsiyemizdir.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta, yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzundur.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyalım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Batreke'nin ilk özel radyosum. Radyo Sten 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Yağmurlara başladım. Şimdi meteoroloji baktığımızda da bir hafta yağmurlu gösteriyor. Yani bugün saat 6'ya kadar hafif yağmurlu. 9'dan sonra yağmur. Çarşamba da yağmur var ama Poyraz esecek. Saatteki hızı 56 kilometre. 7 bufor yapacak. Çarşamba. Yani rüzgarla birlikte yağmur olacak. Perşembeden sonra düzeliyor yine. Umarım bereketli yağmurlar olur. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk olarak da sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere Koskü Yolu Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için, sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın aksesuar. Arabanızın aksesuar. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi deniştirme, denişimi, takımı yapılır. Arabanızın eskiyen koltuk kılıfları deniştirilir. Farları temizlenir. LED lambalar takılır. Uzaktan açık kapama, alarm ve sistemleri monte edilir. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-0-96 nolu telefondan araba aksesuarcısı Metin'e ulaşabilirsiniz. Eftesiz açısı Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan. Ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz.

Tarkan'dan başlıyoruz. Yolla isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuk.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Harun Kolçay'ı dinledik. Özlüyorum'u dinledik. Devam ediyoruz. Şimdi de Hakan Peker. Karamı dinliyoruz.

yine aşkımız var gibi dinledik. Şimdi de Aşkın Nuri İngilen devam ediyoruz. Ay inanmıyorum'u dinliyoruz.

0: geldi.
1: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir Güneş'i dinliyoruz. Bir Gece Vakti'ni dinliyoruz. Sponsorlarımızı da aktaralım. Grand Tonic, Arabak Su Sarcısın ve Kalfalı Metin. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş taban bezlerini değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Gündüz. Arabanız için bataryaları, LED lambaları. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirme. Multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-7740-096. Yılların tecrübesiyle yıllardır sizlere hizmet veren Koloskyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk. Pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan ev tesisatçısı Alayt'in. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı, profesyonel ve güvenilik işçilik. Ev tesisatçısı Alayt'in. Tesisat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 telefondan ev tesisatçısı Alayt'ine ulaşabilirsiniz.

Bugün neşe dinledik, bir gece baktım. Yolda yürürken aklına bir tekip engeleyimi dinledik. Şimdi de Serdar Ortaç, Yadigar'ı dinliyoruz.

Alenyan mı? Dalverenler dedik. Yürü anca gidersin dedik. Şimdi de Kayhan şampiyonu dinliyoruz.

0: inşallah.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Ebru Güneş seslendirdim. Yanına gelince unutuverdiğimi dinledik. Şimdi de aşkımız bitecek. Böyle gidersem.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz, son yarım saatimiz. Neşül şarkıcım, Garibim'i dinliyoruz.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: yaşamak.
1: Meşhur şarkıcıdan dedik, garibime dinledik. Şimdi de Koray Avcı'm, Aşk Sana Benzer.

Ay, aşkı sana benzer. Koray Avcı'dan dinledik. Şimdi de Rafet Öroman. Seni seviyorum mu dinliyoruz.

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

Seninle başım dertte. Son şarkımıza geldik. İki saatimizi bitirdik. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım ve Ümit Besen'i dinleyelim sonra. Ev tesisatçısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı, profesyonel ve güvenilir işçilik, ev tesisatçısı Alayten. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinizin çeşme işleri, yeraltı kanalifer sistemi, güneş enerjisi, doğalgaz bağlantısı, A'dan Z'ye, ev tesisatçısı Alayten. Ersat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş taban bezlerini deniştirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme. Bez ya da derim. Sizin tercihinize kalmış. Arabanızın farlarını temizleme, LED lambalar takımı, uzaktan aç kapama, alarm sistemleri, multimedya ses sistemi, takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Düşmüş araba camlarınızın telleri deniştirilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Haftanın ilk gününde iki saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar. İyi öğleden sonralar. Yarın yine görüşmek üzere diyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Kokluyor bakarat üzerinde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hay Allah.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuzu.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları da sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şaklarınızı özel
1: seçiyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
0: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
1: Arkadaşım programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: 12 Ekim'den herkese merhabalar arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bütün doğum günü olan dinleyicilerimizin, şu anda bizi dinlemekte olan hepsinin doğum günlerini kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Ebru Gündeş ve Fettah Can'ın da doğum günüymüş. Doğum günlerini kutluyoruz ve aynı zamanda Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın da doğum günüymüş. Şu anda bizi dinliyorsa doğum günün kutlu olsun Hugh. Haydi bakalım başlıyoruz.

Hanım tekrar işe başlamaya hazırlanıyor. Onun için bir yer kiraladık ve bir firma kuracak tabii. Dil ve konuşma merkezi olacak burası. Hanımın diplomaları, belgeleri falan vardı birkaç tane. Onları çerçeveletmeye gittim. Asılır ya işlerine. Ondan sonra adam bana bir örnek çerçeve gösterdi. Bak şu olur mu diye. Abi çerçeve parlak, kalın saç örgüsü gibi yani. Ama acayip şatafatlı. Böyle şaşalı Osmanlı stil gibi abartılı bir çerçeve. Dedim abi bu nedir ya? Allah aşkına. Şaka mı yapıyorsun dedim. Ciddi ciddi bana onu gösteriyor, tamam mı şimdi? Bize o kadar uzak bir şey ki. Hayal bile edemedim. Gözlerim yandı. Dedim abi hani birazcık daha minimalist, sade, şık, ince, böyle parlak olmayan bir şey yok mu dedim. Şimdi duvarların rengi çok açık beş, tamam mı? Düz kahverengi çerçeveler olabilir mesela, bu kadar kalın olmayan. Adam bana bir karış kalınlığında çerçeve gösteriyor ya. Bütün duvarı mı kaplayacak o belgeler, nasıl yapacağız? Ondan sonra neyse, tarif edince en sonunda anlaştık. Belgelerden bir tanesi küçüktü, tamam mı? Ne olur ne olmaz dedim, bu da küçük çerçeveli olacak değil mi? Yok dedi abi, küçük çerçeve yapmaya gerek yok. Nasıl yok dedim ya? Belge küçük, çerçeve nasıl büyük olacak? Öyle yapıyorlar dedi. Ya orada bana bir çerçeveli örnek olarak gösteriyor. Küçük belge çerçevenin sol alt köşesinde duruyor. Allah Allah dedim, şaka mı yapıyorsun? Abi böyle yapıyorlar diyor. İnanılır gibi değil. Böyle bir dengesizlik, absürtlük, böyle yapıyorlarmış. Acaba kim onlar, çok merak ediyorum. Şatafatı seviyoruz, taklidi seviyoruz, düşünmüyoruz, kolaya kaçıyoruz. Her şeyde böyle. Evlenmeden önce evimize eşya alırken de bu konuda çok sıkıntı yaşamıştık. Saat alacağız abi. Geziyoruz saat alabileceğimiz mağazaları, bir milyoncuları falan, her yere bakıyoruz zevkimize göre saat bulabilecek miyiz diye. Abi baktığımız bütün saatler kocaman güneş gibi parlak taşlı saatler. Böyle saat kaç diye bakmaya kalksan gözlerin yanacak. Abi bu nedir ya? Uzaydan bakınca da görünecek saat aramıyoruz yani. Ama diyorum ya, bizde her yerde var bu şatafat. Fiskos sehpası arıyorduk abi evlenmeden önce. Her yerde şu model vardı, hala öyle mi bilmiyorum. Sehpaların hepsi parlak taşlarla süslü. Böyle ayaklarının üst kısımlarına parlak taşları yapıştırmışlar bir sürü yan yana böyle. Bir parlak taş hastalığı var bizim milletimizde. Abi bir tane sade, düzgün, şık, estetik, üzerlerine parlak taşlar, süslemeler, işlemeler yapıştırılmamış bir şey bulamamıştık ya. Zar zor bir tane bir yerde bulmuştuk. En son tamam demiştik, bunu alalım. Huylarımız böyle.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Başkan resmen açıkladı. Mario Icardi'nin Galatasaray'a döneceği iddia sonrası Dursun Özbek konuya son noktayı koydu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp bulamayan Mario Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü. Ya Icardi çok büyük, çok yetenekli, acayip iyi bir futbolcu falan değil miydi böyle süperstar? Yani futbol dünyasının bir süperstarı gibi Icardi ya. Simge Sağan'la evlenmedi, üzdü kızcağızı falan. Konuyu buraya bağladı. Buradan magazin dünyasına atlıyormuş. Ne oldu da ayrıldı? Nasıl kaçırdılar ellerinden? Ve ondan sonra Icardi nasıl takım bulamadı kendine? Ne yaptı kendine? Ne oldu bu Icardi'ye ya? Allah Allah. Başkan, Galatasaray başkanı yani. Tayyip Erdoğan açıklama yapacak hali yok. Dursun Özbek'ten iddialara cevap gelmiş. Kalması için teklif yaptım, onun beklentisi çok daha yukarılardayız. Sadece maddi açıdan değil, Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaray'la yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade Osimhen gibi bir straforumuz... Strafor? Osimhen gibi bir straforumuz varken... Osimhen gibi bir santroforumuz varken ikisi beraber olmuyor. Hangisini kullanacaksın? Yani asıl problem buradaydı. Abi ayarlardın ya. Ayarlarlardı ya. Ayarlarlarlarlarlardı. Onlar havlarlarlarlarlarlar. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum. Gelirse bir veda planlıyoruz. Yoksa oynatamayız kanka. Hadi bakalım. Bence birazcık peşin hükümlü davranıyor ya. Ben Galatasaray başkanı olsam Icardi gibi bir ikon için illa bir formül bulurdum ya. Gerçekten böyle mi yani? Tam bilmiyorum ben. Osimhen, strafor. E tamam, iki tane strafor olmuyor mu abi? Gene hala strafor diyorum ya. Galatasaray'ın iki tane straforu olsun. Daha güzel, ısı geçirmez. Yalıtkan.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Sinemayla çok yakından ilgilenen birisi olmama rağmen anlayamadığım bir şey var sinemayla ilgili. Bu arada koyu sinema takipçilerine, sinema severlere sinefil diyorlar ya, o kelimeyi hiç sevmiyorum. Sinefil. Ben sinefil falan değilim. Böyle bir hayvan adı gibi. Sinefil. Şuna bak. Allah'ın sinefili. Sensin sinefil. Sinefilmiş. Sen kendine bak. Niye böyle bir kelime kullanma gereği duyulmuş ki? Böyle bir kelime icat etme gereği. Sonbahara girerken hep sinema sezonu başlıyor denilir ya. Sinema sezonu geldi. Okulların başlaması gibi. O dönemlerde birçok şey başlıyor zaten. Okullar başlıyor. Adli yıl başlıyor. Adli yıl başlamadan önce mesela yazın. Adli yılda değiliz. Adalet askıda yani. Her şeyi yapabilirsin. Arınma gecesi filmindeki gibi. Birkaç aylığına böyle. Sonra adli yıl başladığı zaman tamam. Herkes adaletli olmak zorunda. Adli yıl başlıyor. İşte adli yıl başlarken kutluyorsun filan. Merhabalar, adli yılınız kutlu olsun. O başlıyor. Ne? Sinema sezonu başlıyor. Ben bunu anlamıyorum işte. Sanki yaz boyunca sinemaya komple bir ara veriliyor bütün dünyada. Arkadaşlar sinema yapmıyoruz. Sinema sezonu bitmiştir. Hiç yeni film yapmıyoruz artık. Bırakın kameraları. Bırakın. Kapatın ışıkları. Sanki hiç yeni film sezonu bitmiştir. Hiç yeni film yapmıyoruz artık. Bırakın kameraları. Bırakın. Kapatın ışıkları.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Rüyamda gördüğüm ünlüler arasında Nazan Öncel de katıldı artık. Çok ilginç bir rüya gördüm ya. Nazan Öncel'le ilgili. Nazan Öncel'i gördüm rüyamda ama birazcık daha gençmiş. Bilmiyorum artık, bir 10-15 yaş belki. Yani iyice genç kız değilmiş de birazcık daha gençmiş işte. Öyle gördüm Nazan Öncel'i. Valla ne konuştuk, nasıl gördüm tam bilmiyorum. Bir şey söylüyordu galiba bana. Hatırlamıyorum ne söylediğini ama onu gördüm. Ondan sonra şunu düşündüm. Ne kadar çekici bir kadın ya. Nazan Öncel aslında iyiymiş yani. Biz neden beraber olmayalım ki deyip böyle etkileniyorum kadından. Hanım duymasın ama rüyada da olsa böyle bir şey oldu yani.
1: Çok ilginç bir rüyaydı.
0: Rüyada Nazan Öncel görmek neye delalet eder, bir bakıp geleyim ben.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Bir akşam evde yalnızım arkadaşlar. Bundan önceki değil, ondan önceki evimizde. Henüz evlenmemişim. Annemle babam köye gitmişlerdim. Gece geç saatler. Şimdi normalde ben olgun bir insan olarak da zaman zaman evde itiraf ediyorum, bir tık tırstığım olurdu yani. Yani gizlemeye gerek yok. Çok uzun yıllardır ben bu arada evde yalnız kalmıyorum. Son durumum nedir bilmiyorum yani. Ama yine muhtemeldir, yine böyle bir yalnız kalma durumum olsa hafiften de olsa bir tırsma ihtimalim olduğunu düşünüyorum yani. Büyük ihtimal televizyonu açık bırakılıyorum falan yani. Yine içinde böyle ufaktan bir huzursuzluk vardı gibi hatırlıyorum. Neyse abi, içeriden salondan annemin sesini duydum. Kahvaltıyı hazırladım gibi bir şeyler söyledi. Ve ses bir video kaydından geliyormuş gibi duyuyorum. Hani anlarsınız yani, televizyondan bir yerden açıktır, oradan geliyordur ses. Öyle bir şekilde içeriden annemin sesi geliyor. Allah Allah. Yani hafif tırsmalarım var diyorum ama öyle çocuk gibi de değil. Gideyim dedim salona, bakayım. Durumla yüzleşemeyecek kadar da değil yani. Gittim abi salona. Arkadaşlar salonda açılabilecek bütün kapaklar, bütün çekmeceler açılmış. Televizyon kendi kendine açılmış ve eski bir videomuz oynuyor. Sandalyeler, masalar falan böyle yamulmuş, devrilmiş filan. Ama böyle hani görünce kafayı yediğimi, aklımı kaçırdığımı falan hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmadı. Bir tık olgunlukla karşılar gibi oldum yani. Soğukkanlılığımı korudum daha doğrusu. Dedim tamam, ben bu gece burada kalamam. Bizimkileri arayayım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra uyandım. Bu da böyle bir rüyaydı. Son zamanlarda çok korku filmi izliyorum da.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Erevizyon şarkı yarışmasının Asya versiyonu geliyormuş arkadaşlar. Erevizyon Asya olarak düzenlenecekmiş ve 14 Kasım tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecekmiş bu Erevizyon Asya versiyonu. Aslında Asya Vizyon olsaydı daha iyi olurdu ama artık hani Erevizyon ismi bir marka oldu ya, artık çok meşhur olduğu için onu tutalım, sonuna Asya ekleyelim demişler. Avrupa Vizyon Asya gibi garip bir şey olmuş yani. Bu arada İsrail'in Erevizyon şarkı yarışmasına hala katılabiliyor olması gerçekten hiç olmuyor. Beni itiyor Erevizyon'dan. Gene ne değişiklik olsun diye bakıyoruz ama olmuyor. Yani bir terör devleti nasıl Erevizyon şarkı yarışması gibi bir yarışmada olabilir ki abi? Hem bundan dolayı hem de Avrupa'da değil ki İsrail yani. Orta Doğu'da Eurovision, Avrupa Vizyonu, Euro. İsrail nasıl o yarışmaya katılabiliyor ya? Çok acayip.
1: Tuncay Saran Show.

0: Geçenlerde bir eczaneye uğramıştım arkadaşlar. Arabayı park ettim eczanenin oraya bir yeri. İçinde hanım ve çocuklar var. Neyse geri geldim. Arabaya bindim. Geri gelerek çıkmam gereken bir yer. Ve biraz arkada bir yerde geride bir araba var, yolu kapatmış. Onun çıkması lazım. Önce bana bir yol vermesi lazım. Ama ben yavaş yavaş geri gelmeye başladım. Nasıl olsa o çıkar diye. Şimdi geri görüş kamerası var. Ben yavaş yavaş geri geliyorum. Yani ya o da geri gelecek. Birazcık yan tarafa geçecek falan. Bana yol verecek yani. Şimdi ben yavaş yavaş geri geldim. O da hareket etmeye başladı. Ve yan tarafta birazcık boşluk varmış. O birazcık yan tarafa geçti böyle ve ileri gelmeye başladı. Bir noktada yan yana geldik. O ileri, ben geri doğru giderken. Ve abi baktım, adam bir şeyler söylüyor. Böyle bağırıyor daha doğrusu, sinirli bir şekilde. Camım kapalı. O camını açmış böyle. Kucağında sarışın çocuğu var, şoför koltuğunda bu arada. Bir şeyler diyor. Şimdi ya, her zaman söylediğim bir şey var. Trafikte ben şartelleri indiriyorum abi. Bu konuda başarılıyım da. Ya gerçekten sabretmesi kolay bir şey değil. Ama siz olmayın trafikte abi. Yani orada olmayın. Yoksa tatsız oluyor yani. Sonu pek iyi bitmiyor. Her halükarda pek iyi gitmiyor yani. Böyle andavallarla karşılaşıyorsunuz çünkü. Şimdi tahmin ediyorum neden bağırdığını, tamam mı? Ben görmezlikten geldim. Ben görmemişim gibi yapıp geri devam ettim, çıktım gittim, uzaklaştım yani. Ama kardeşim, şimdi bağırmasının sebebi şu belli ki. Benim geri görüş kameram olduğundan haberi yok. Mağara döneminde falan yaşıyor yani. Artık çok az arabanın geri görüş kamerası yok yani. Modelleri de az çok biliyor olman lazım. Genç bir adamsın hani. Bir de görmüyor musun plakamın altında geri görüş kameram olduğunu? Ona çarpacağım zannetti, korktu. Ne yapıyorsun kardeşim sen, çarpacaktım ana gibilerden bir şeyler bağırıyor yani. Kucağında çocukla. Abicim çarpmamışım işte. Görüyorum ben. Ne bağırıyorsun? Yani olmamış bir şeyle ilgili. Ya çarpsaydın? Benim de arabada çocuklar var, hanım var. Şimdi ben de ne yapayım? Senin kucağında çocuğun var. Niye kucağında çocuğun varken mesela böyle bir davranış sergiliyorsun? Bir kere en başta. Ya bu babam ne yapıyor benim? Niye bağırıyor ki bu adama şimdi diye düşünmüştür çocuk muhtemelen yani. Niye bağırıyorsun abi? Ya çarpsaydın? Çarpmadım işte. Benim geri görüş kameram var. Görüyorum seni. Ya herkes patlamaya hazır bir bomba. Bir de araya iki tane cam girince böyle kendi aracının içinde olunca böyle bir koruma kalkanı içinde olduğunu zannediyor. Sanki bambaşka bir yerden bana internetten yazıyormuş gibi. Sanki hiçbir şey olmazmış gibi. Ben gerçek değilmişim gibi bağırıyor orada bana. Ya ben sanal bir karaktermişim gibi. Lan iki adım ötende koskoca adamım ben. Yani sen... Şimdi ben orada arabamdan inip kardeşim sen... Kime ne sebeple bağırıyorsun deyip ne oldu kardeşim yeğenim ne var diyemez miyim yani? Sonra orada bir tatsızlık, bir kavga, bir şeyler, yani bir şey olamaz mı? Senin de aracında annen mi var, eşin var, gördüm sonradan onu. Çocuğun var yani, ne bu fevrilik, bu delikanlılık yani. Neyin peşinde insanlar, ben anlamıyorum ya gerçekten. Ne bu nezaketsizlik yani, bu utanmazlık. Bir şeyler. Ne oldu? O kadar da çok hani yürekleri ağza getirecek kadar bir yakınlaşma olmadı yani. Ben geri geliyorum. Çıkacağım işte oradan, belli. Sen de şoför koltuğundasın. Geri geleceksin. Yol vereceksin. Verdin zaten. Ne oldu yani? Gibi şeyler olabiliyor arkadaşlar trafikte. Vallahi bu sefer kendimi zor tuttum ama. Şartelleri indiriyorum dedim ama. Hakikaten bu sefer zor tuttum. Yani inip aşağı böyle çok kabadayı bitip değil midir ama. Kabadayılıkta olmayacaktı zaten yapacağım şey. Bir soracaktım yani. Hayırdır birader yani. Ne oldu yani. Hani kafanın içinde ne olup bitiyor? Hayırdır. Yani böyle yaptınız. Ne yaptım? Kucağına oturtmuşsun küçücük çocuğunu şoför koltuğunda. Bir garip haller böyle.
1: Tuncay Saran Show.

1990'lar. O günlerin otomobilleri. O günlerde altın çağlarını yaşayan şarkıcılar. Hakan Peker, Çerik, turuncu telefon kulübeleri ve cüzdanımızda jeton. 90'ların sonlarına doğru telefon kartları. 30'luk, 60'lık, 90'lık. Windows 98. Cep telefonları yeni çıkmış. Kocaman ve sapasağlam. Uzun antenleri, iki satır renksiz ekranlarıyla bazılarımızın kemerlerine taktığı cep telefonları. Mehmet Ali Erbil tüm fırlamalığıyla her akşam çarkı felekte. Klibinde öpücükler sallayan Tarkan. WhatsApp yok, mavi tık derdi yok. Ekrandan dokunabildiğin değil, elinle tutabildiğin fotoğraflar var. Kafaları telefondan kalkmayan insanlar yerine, birbirleriyle sohbet eden insanlarla dolu yollar, tatlı bakışmalar, kıyıda köşede buluşmalar. Bir başkaydı o zamanlar, aşk bile. Sevgilinin sadece elini tutmakla yetinmek vardı mesela. Ve aşk, gerçek aşk, cep telefonu gibi bir şeyle haberleşmeden, daha öncesinde sözleşerek buluşmalar. Her şey 90'larda kaldı. Bunları hatırladıkça boğazım düğümleniyor. İçime bir ürperti giriyor. Ve erkek olmama rağmen hüngür hüngür ağlayasım geliyor. Ve bu şarkı geliyor. Çok güzeldin be 90'lar. Çok güzeldin.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Her aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he. Herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Evet, plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim, ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım sizler için ve yine hep beraber geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Kimden bahsedeceğiz? Çocukken gerçekten var olduğunu düşünüp şuursuzca korktuğumuz 21 masum yalandan bahsedeceğim sizlere. 80'lerden ve 90'lardan bahsediyorum. Bugün hep beraber o korktuğumuz yıllara gideceğiz. Ama öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Bunlar ne diyorduk? Çocukken gerçekten var olduğunu düşünüp korktuğumuz bazı yalanlardan bahsedeceğiz demiştik. Trafik canavarı. Gerçekten de bunun yaratık olmadığını anladığımız o ilk günü unutmak mümkün değil. Ve içinin oyuncaklarla dolu olduğu söylenen Ay Dede. Şayet yaramazlık yapmazsak ve erkenden uyursak Ay Dede'nin bize oyuncak getireceği söylenirdi. Sonra bir de çapaklanmanın şeytanın bizi yalamasından kaynaklandığı yalanı vardı. Ne kadar da korkardı. Birinin sizin üzerinizden geçtiğinde eğer geri geçmezse boynunuzun kısa kalacağı yalanı. Gerçekten de inanıyorduk bunlara ve maç anlatan spikerlerin tüm stadyumdan duyulduğunu sanmak ya da sandırılmak. Az sonra devam edeceğiz.

bahsediyorduk. Sıra geldi dişe. Çıkan dişimizi yastığın altına koyduğumuzda sabaha yeni bir dişimizin çıkacağını sanmak ne efsane bir yalandır. Hala kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bize de dama atın derlerdi. Güya dişimiz çıktığı zaman dama atacağız ve diş perisi bize hediye getirecek. Siyah beyaz filmlerin çekildiği dönemleri gerçekten de siyah beyaz sanmak. Şunlara bak, ağaçlar bile siyah beyaz derdik yanımızdakilere. Ve tek oyun kasetinde gerçekten de 999.999 oyun var sanmak. O kadar uzayan 9 vardı ama hepsi de aynı oyunlardı. Ve şok programını hatırlarsınız, sevgili Korcan Karar'ın sunduğu. O programdan kalan bir korku, klozetten canavarın çıkıp bizi içeri çekeceğini sanmak. Gerçekten de çok ürkütücüydü. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Küçükken buzdolabının ışığı gerçekten de sönüyor mu diye hafif aralıktan bakmaya çalışmak. Kimse bunu yapmadım ben demesin, eminim siz de yaptınız. Ve göbek deliğinden doğduğumuzu sanardık efendim küçükken. Nasıl inandırıldık biz buna bilemiyorum. Gece sakız çiğnediğinizde, öle eti yediğinizi, cinlerin musallat olacağınızı söylerlerdi size. O sakızları anında çıkartırdık. Ve tahtalı köyü boylamak diye bir deyim vardı. Arkadaşlar arasında konuşurken o adam tahtalı köyü boylamış oğlum demedik mi? Elbette dedik. Ve annemizi acıktım dediğimizde karnında kurt mu var sözünü gerçek sanardık. Acaba ne kurdu ya diye düşündüğümüz günler hala aklımızda. Kırık Plak devam ediyor.

meşhur Alp çikolatası reklamlarındaki mor ineğin gerçekten de var olduğunu zannederdik. Biz gerçekten çok saf çocuklarmışız. Ve Birleşmiş Milletler kamyonlarının üzerindeki un yazısını görünce onların aslında un taşıdığını sanmak. Masumluk çünkü. Kötülük gelmezdi o zamanlar aklımıza. Nereden bilelim onların aslında savaş, doğal afet ve ihtiyaç sahibi ülkelere yardım malzemeleri taşıdıklarını? Nereden bilecektik dünyanın aslında yozlaşmış bir yer olduğunu? Bilmiyorduk. Mezar taşında 1300'lü yıllara ait tarihi görüp o kişilerin gerçekten de 600 yıldan fazla yaşadığını zannettim. Ve tabakta kalan pirinç tanesi kadar çocuğun olacağını sanmak. Ah annelerimiz ah. Tabii bunun bir de yemezsen arkandan ağlar versiyonu var. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar bu çocukken inandığımız yalanlara devam edeceğiz.

Sıra geldi bohçacı kadınlara efendim. Bohçacı kadınların aslında çocukları kaçırdıklarını zannederdik. Dışarıdaki kötülükleri anlatmanın en masum yoluydu sanıyorum bu. Ve atam izindeyiz sözünü söylediklerinde tatildeyiz zannederdik. Ve en hüzünlü inanışımız. Dünyadaki herkesin dostça yaşadığına inanmak ve dünyayı çizgi filmlerdeki gibi bir yer zannetmek. Hem gerçekten böyle olsaydı çok güzel olmaz mı? Kırık plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Çıkarık Plattasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisiniz. Hep 80'lerden ve 90'lardan bahsediyorum. Şimdi 1950'lere gitmeye ne dersiniz? Şimdiki çocuklar gibi televizyon nedir? Bilmezlerdi. Daha çok mecmualara, gazetelere meraksanırlardı. Bir haberi bazen iki gün sonrasında öğrenir ve sokaklarda otomobil yok denecek kadar az olduğundan özgürce koşarlardı. İşte şimdi de 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlerle. Texas ve Tom Mix çizgi romanlarının ilk zamanlarına şahit olup farklı çizgi romanları da Texas Tom Mix adıyla benimsedi evli kuşağı. Ve evde radyo dışında elektronik aletin olmadığı, hatta radyonun lüks sayıldığı zamanlardı. Radyoda Zeki Müren'in genellikle canlı olarak sunup şarkılarını seslendirdiği programları dinlerdi evli kuşağı. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Sevgili dinleyenler, 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz. Hayatın televizyon karşısında değil, sokakta aktığı, tüm oyunların dışarıda oynandığı, özlem duyulan yıllardı 1950'ler. Şimdiki gibi envai çeşit plastikten yapılmış oyuncaklar yerine babalarının veya kendilerinin bizzat yaptığı tahta oyuncaklarla vakit geçirirlerdi. Ve binbir çeşidi bulunan ayakkabılar yerine erkekler kara lastik, kızlar da çeşitli renkleri bulunan lastik ayakkabılar giyerdi. 50 kuşağı aynı zamanda biraz da yokluk kuşağıydı.

Kayıt plaktasınız efendim. Ben Nurgül'le olan birlikteliğiniz birbirinden güzel şarkılar eşliğinde devam ediyor. 1950'lerden bahsediyorduk. Artan yoksulluk sebebiyle İstanbul'un taşı toprağı altın deyimini bu yıllarda daha çok duymaya başladı 50 kuşağı. Ve evvelsi gün oyun oynanan alanlarda gecekondu diye tabir edilen yeni yapılanmalar belirmeye başladı. Ve kırdan kentlere yeni göç etmiş ailelerin çocuklarıyla kısa zamanda unutulmaz dostluklar kurup yepyeni oyunlar

Tam 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları şeylerle devam ediyoruz. Geldik son bölümüne. Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na çok masraflı olduğu gerekçesiyle katılamamıştık haliyle. Ve sinemada ilk izlenen andan itibaren en çok sevilen filmlerden olan Avare filmine gidip ağladıkları günlerdi 1950 kuşağı. 1959 Milli Lig, yani Türkiye Profesyonel Futbol Ligi sezonu da 1950'lerde başlamıştı. Ve 21 Şubat 1959'da İzmir Spor Beykoz maçıyla başlayan lig, 14 Haziran 1959'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-0 yendiği ikinci final maçıyla da

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtırdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası,

0: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
1: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
0: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

dinleyenler, bugünlük yine biz Ayrılan Süre'nin burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte. Ben Nurgün, yine mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: sevsen sana aşık.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilir.

0: Sana koy. Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.